Gbeatiarum. Sampo manya ma podi kulo, yagbe manya ma podi ku. Ove sampo manya ma podi kulo, yagbe manya ma podi ku. Ne mano kure jie ma kongle balima, ne mati stromade, ne mati stromade ma pachangwa. Wabio tonye gbonu mblane, halusie gbevai, na kere ya gbe uwa miyama gbeatiarum.